0: yıllık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüğü boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. Telefon 077-722-0000. www.kaspark.az.
0: Volkart'ta cashback'ler...

0: 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz batma. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: 105 FM Azerbaycan Radyosu. Her evde.
1: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatdırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: Kaspak.az.
1: Bol Kart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Bol Kart Debit market ve ATM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalıbına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital Bol Kart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Sus elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
4: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatdırdık. Bakı Afşarol 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
5: Danışır Bakı. Saat Danışır Bakı. Saat 11'di.

0: 122-0000-3w-kaspak.az.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat tersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
5: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
6: Sürat. Tehlikesizlik. Kaydalar. Nişan.

0: 0-54-44-45-54.
1: Arzuların için ilk attım
0: 54.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir banktan kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası asasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
3: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Tecili pul lazımdısa banka gitme. Telefonundan Bankov Baku'nun Dostbank tedbikine dahil ol. Düz 80 bin manata dek krediti minimum 9.9 faiz ile online sipariş et. Kredit meblağı hesabına yüklensin. Yolunu uzatma. Online siparişle vaktine kanaat et.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
5: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmişsin?
6: Kaspak Sumgayıt'ı deysen, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Dərsilinə tam hazır ol. Yaşıl cümə yenidən qalır.

0: Buyur şah. Kızıl saçlı kızı sarayına getirmişim.
1: Ben seni asmak isteyirdim ki gargalara yem olasan. Ama sen ki kızıl saçlı kızı tapıp getirdin. Fikrimi değişmişim. Emreleyeceğim senin boynunu vursunlar ve tentene ile defnelesinler. Cellat, vur onun boynunu.
2: Cellat eşekin boynunu vuran kimi kızıl saçlı kız ağladı. Şahtan xahiş etdi ki, eşikin bədənini və başını bir neçə dəqiqəliyə ona versin. Şah onun xahişini yerinə yetirdi. Qızıl saçlı qız eşikin başı ilə bədənini birləşdirib, üstünə dirilik suyundan çilədi. Başla bədən bitişdi, sonra yenə su çilədi.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Silinde sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularını tehire salma. Ele indi müracaat et ve isteklerini realleştir. Kampanya 31 Oktyabr'a dek geçerlidir. Daha etraflı bir bank çatı.
1: İlbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömresine zeng edin.
4: Umudum yanlar. Müslüm Magamaylı.
5: Görkemli bestekar, dirijör, pedagog, folklorşunas, emektar incesenet hadimi, Azerbaycan Peşekar Musigili Tiyatrı'nın baneler...